C'est en classique, on écoutait Cuff It Up à l'instant sur Skyrock. Bon après-midi, bon jeudi, à l'écoute de Sky avec la suite du son. Triangle des Bermudes, qu'on s'attache là en nouveauté Skyrock à venir. Cube Black aussi, avec Uber et puis Bello et Dallas, là maintenant les deux rappeurs rennais. On écoute Séminaire sur Skyrock. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,